0: İslam helalini müzik bulunayım. Kıt koya. Kıdı. Rızıcı sarıldık.
1: O şarim cüset mortu okutur parmaşı bağlı.

0: 牛，Zordak çu zordik. Zordik çu zordak.
1: Hadi hocam dua. Bak ah. Bir bak ah.

0: to się wpyram parada. I pizzer kamlarda. Seyi bistat pinda zor kölik muradı parada.
1: Çiğserler tev çarvu maskallar. Çiğserler tıkı dekhonçliğ maskallar.
0: Xubiyani maskatı macam.
1: Ve şiç midirin xubiyani tasi maş midirin maş başçı mazhar cümlüs. خالد نبودی خالد تاری جایی نیست ولی وقتی ولاد
0: تو مار جو بودی
1: ایف تز نفلش جایی نیست خالد جوی ایف لابدور مکتب ریاتو ایف چند کوی
2: اوزیر ایف چار می نشکه کالو نشکه
1: یاد خوبیان مس آروس ول نوا یز بگردد چوز مش چار بود تاری جایی ایرون
2: Ya bu kız aran, siyasalık kıran çeldi.
0: Naa.
1: İyi miskin siyasat. Kıdıran göz videosu kat hubiyanin.
0: Sen böyle mi çıkalım dıştım? İyi böyle böyle bir köyü ne yapacaksın?
1: Nasıl? İyim hadi kısat odunin muz da tıraz. Zilek şarmı kat der halsana ve yine sev.
0: Tamam.
1: Tüm alukat geç.

0: çıktı sırada. Oy kona çıktı da işte zevma şeydi. Şamur yazdı.
1: Maşe tüyü ne de bir şey olmamış nesi. Anda da depa arqonlar endi jang pang. Anda da şeşir.
0: Ne jang pang.

0: Ay uçuraydı.
1: Ben uçadım ve her şeyi buçtum. İnsan
0: tadıyla.
1: Madem işte. Siz ne alaksayım ya. Var olsun o gıpkı bir ses.
2: Vay var o dağır.
3: Ay gibi alıyor.
2: Mukat.
3: Abias.
2: Çanan.
1: Bas. Ne sevgili. Aa yok. Yok ucu ne bedek. Amrut.
2: Halış.
1: Yok geri.
2: Hadi altına para geldi.
1: Первый этаж, у кого я живу.

0: ne vakit çekeceksin bu? Aa gel dur. Yanına kız soğuk.
1: He. İnsana. Ne zaman oluyor?

0: ona sırtta al kafana. Ondik hal ve umik bir var.
1: Verir mesela anokta.
0: Dey, dey, el odur.

0: А ну-ка, что? А ну-ка, нас. Вот, водолик.
1: Ondan hiçbir zaman altı geldi kapısı bulamadı.
2: Ya. Başım ya. Koyma mı aç yalnız.
1: Ya mesleğin köylümüz de. Ben daha tellerini bulamışım. Bu şey yok. Kız köy gelmez mi? Altı gel. Ha?
3: Sıcağım.
2: Ben madde tarafı sevdim ben. Alayını
1: Sudi, ne?

0: Zaten yemek kıştan ne oluyor bu sitede?
1: Ne?
0: Çoğun mu? Çoğun. Var zaten etmeye.
2: Bu göre bu. Kalın ağız vırlıştı.

0: Bir kastında lan değil.
1: Kuyuyu basıyorsa. İlham alacağız.
2: Para ilesi. Ben tane sorma. İp ne?
1: İp, öskatı yok ne bunu?
2: Öskatı içi bin tane, o kardeşi sen gel. Şimdi sen de daha... Rızın zilsene kadar.
1: Abi zilsene ama iyi pes etkili o.
2: Ne oldu?
1: Az değil bence.
2: Ama bu neydi? Sıfette yakın yakışmasın.
0: Nasıl kastım benim ağam ki yersin?
1: Ne kastım? Kança? Hamisi?
2: 500 küldür mü?
1: Değil.
2: Ermin'de.
1: Bana.
2: Sen o da 100 sürtün.
1: Bilmiyorum.

0: Kam hemen de?
1: Ne çireyim nasıl?
0: Ne yapıyorsun hanım?
1: Şefimiz istiyor mu kadar?
0: Madem istedi.
2: Ne?
0: Ne kadar acı? İstedi. Ne? Ne ki azimet sabah istedi. Ne?
3: Şef bana böyle kalk. Bu azim o kadar gitti o kadar.
4: Я хочу, чтобы ты не ушла.

0: Saudi gelmez be.
1: Zaten bizi evin var. İndiriyor.
0: Çok pişiyor.
2: Kandak arına çıçlakma belen tutama. Kasım, orden tutama çıçlakma.
3: Selamet odama, çılakma, mücazan yakışma. Çılakma, çıt odama.
4: Layet bence ekvat kan bazen değiş kılımız. Cinda gedin değişmez. İrki on tutup bakan kanı on tali erikne. Bir smuş ha. Erikne hem ya gel. Sultanın beşe baklattırıp kesen beden bakacağım içine.
1: Kıyım ben ne?
0: Mahkep et kanı ha.
1: 300 gülün
3: pulu. 4. Ben şu gülün tepsir bak.
1: 5. Azraq var.
3: 6. 3. 3. Deyim sen mi hesabın?
1: 8. 1600 gülün müsün?
3: Yeni gep kule.
1: Ya 10 gülün. Bana iş var. Bana da
4: toplukta, bana bir iş var. Sen demeyse dönü ben
1: girmek için. 10 gülün kıvan gep olsa
4: koymaz. Ben bu yanına hem sana boydun küçük desem senin kılın kilovatı da.
3: Bu test bulgunu ben bilmem. Mani bir
1: mont
0: 1500
3: Meni mə biraz gəlmə.
1: Balda, balda.
3: 1500 gödən satam, sən satmamsə.
0: 1500 gödən salıb pas.
3: Səl pas mə?
1: Aynən. Yəni bir yerdə Avropa azı təşkilatından bir yerdə gəngə 300 gödən marketdə bir yerdə Qashqaya düşkəngə bir mal 30 gödən kirakidi. Rəsmi yalğan mı?
5: Kirə ol içdi biz mə?
1: Baba bizim 50 qay 60 qayın yep var adam yani. 300 gödən bunlar da ağarmayma 20 gödən kirə təşkilatmış təşkilatmamsə.
5: Ya. Asa şu bu Satmayayım
1: ayı bana.
5: Al kımlarının ki gehmek kalmayın.
1: Jigim kaydın kira taşlamam sen?
3: 1500 kaydın zaten demse demem sen?
5: Ya demeyiniz, 1600 kaydın.
0: 1600 kaydın bekar zaman buldu. O en kıymet
5: işle. Neyle?
3: Gelişen ben kaldım.
1: Ben ders tapka faydasın. Asan tarzı ziyan yakşı dedi.
3: Vapal.